Ez gelek cara te fikrim dibêjim eger emojiya denk heba ibe çava ba. Mesela eva dikene ya rondik sırt çavayı bir bariyane. Mesela dengeyi belki jiyi de hayal amın davı saya.

Gözlerin şahı, gözlerin aziz, saatin me diherkin, vaktin me diherke, le bele ça diherke, veki ave, veki cemi, Dicle u Fırat diherke, vusa hoş hoş diherke. Bibi avayi slavin veyin kuyna muanajı durm, durm, bu kuyna ija me kum, bahsa govend u sir u dilana am dikin jukhara, ija li bawa çeheye çitne u...

0: Evar başta maşevanın heca iro bistüye ke tabahe roja ineye saateme hefte evar nişandı da. Emedin abultan akhoda roja webinarın rudanu geşedanen davi binin serekrane le kerem kın çen uçeyen kuderketine peş em behevre bilerim. Festivala avula behrevaniye ya Türkiye Teknofest Valat Eşin de Hazar Bistu Şeşli Gölcük'e devam dike. Roja Düdüyancı gelek yasan Berekoda Kada Teknofest'a Valat Eşin. Emedin Abültan Akoda Berekobidin Gölcük'e havala meji nahalıvır bendameye. Her vakidin bineren aziz Türkiye Hosku, Jbo Serok Vezire Katile İsrail'a Kırker Netanyahu Bülten'a sor ver eder kıstın. Vezire Dade Akın Gürlek Diyar Kırk Jbo Ku Derbarevi de Bülten'a sor ver eder kıstın. Belgeyen Hevce Hatın Şandın Vezareta Karin Derve. Her vuha Emedina Bülten'a Kode Berekho Bidin Gevera Cole Mergi, Dibirayen Cevi, Dıdıbistanen Seretayi Unavin de Behevre Kondin. Behevrej bu azbuna LGS'ye jihabitin, Musa u İsa Karaköm de LGS'ye de biserketin, u liseya feneya geveri kazançkirin, eme de bülten akhoda bahsa serkeftina vance uyan jibikin, her idavici eme biçin bilise, bilis bi khozaya khoya khoş u cüreyin khoyen nabatan gelek devlemende, jbona ve hingive bilise jih pırkhoşe, vaxtat u meşvan naha hingiveyin khoy, kom dikin. Ama hem hürgüleyen van nuçeyan hem jih hem hürgüleyen nuçeyan xe. Du bülten ahoda binin serekrane. Kerem kin bülten ahoda desfekir. Gelek kesan Berekoda Kada Teknofest'a vala teşin. Lüvedere jinez ve likeştiyen şer ve saiten parasını yiyen komalinerin. Nümayişin komandoyan sas usate bala herkesi kışandın. Teknofest'a vala teşin Ali Gölcük'e haya roja yekşeme ve budome.
1: Laliye ki hezan bahreya Türkiye Laliye Dinci Kelecana Festivali. Kada Teknofest'e ya Gölcük'e serisi beye bir olatiyan tiji bu. Zarokan her izede alakaya nişani Teknofest'e da. Jinez ve likeşti vesayetin parastın enerin. De festivali de nimayiş entaybet hatın kirin. Leşker entaybet en sasu saate nimayişi jihef koşuktir kirin.
2: Gururlandık.
3: Emgeleki serbilindin. Ez cara awel tevli teknofesta velate şindibim. Em dinu çeyande agahiyen derbare gavin teknolojiya xamali dedi bihizin. Le melivir bi cavin xo teknoloji ditu em serbilindin.
2: Füzelerinden.
3: Türkiye bi moşek, tank, keşti, siha u helikopterin xo geleki peş ketiye u xamaliye. Ev yek jubo me serbilindiye ke u kefam etine. Berya 30 sali ev tünebun. Jubo velate me pırbaşe.
1: TCG Anadolu Jit'te de su heft berhemen hezen behredi festivali de ten nişandın.
4: Nişane ya heza Türkiye ya li behre TCG Anadolu de çerçeve ya festivali de jisardan avalatı yanra hata bekirin. Alaka ya her izledici li ser keçtiya Anadolu'ya bu. Hurugır jünumir jibo serdane ketne doğru.
1: Nimayişen li Asiman Anji festival rengin tirkirin. Nimayişin fermandariya havaiye bahre ve sayitin Bermirov e Asimani bealaka ekemezin hatın temaşekirin. Vezir Ragahandunu Benesaziye Abdülkadir Uraloğlu ji çu teknofeste valateşin.
3: Buradan Lever Berhemin Bahrevaniye yen teknolojik en Türkiye hene ev yek ji kabiliyeta Türkiye'ye nişandı de meheza Türkiye'ye nişani dostu düşmananda u emjbo ve serbilinden.
1: TRT Jidi Festivali de hefkari ara gahandineye. Teknofesta valat eşin ve haya yekşeme devam bike. Valati dikarın belaş be vesayetin ringe biçin kada festivali ya fermandari ya tersaneye gölcüke.
0: Bele binen aziz eme naha biçin kada gölcüke teknofest roja duyem devam dike. Havalama menazir aslan kayaji dışopine. Bele menazir iro roja duyeme teknofest li gölcüke devam dike teji teseransere roje teşopan. Naha roja duyem çava derbastı be atmosfereke çava alivur heye.